0: Evet, konuşabiliyorsak.
1: Contentful.
0: Classic, sonra kanıtın programı. Evet, siz atıyorsak.
1: 561.